0: Hein? Libido?
1: Matoka!
0: Polano la Matoka! Hein? Banana? Stuart? Macarena?
2: Banana! Banana!
1: Matoka!